Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

Söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

da iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git.
0: Ama lütfen. Bir dakika daha.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Hazır değilim, sana gelemem, zamanım var, mi bilirim var.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 3 Ağustos 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Sıcak gelişmelerle, son dakika haberleriyle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyledi. İran'la Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup son safhasına geçmektedir. İran'la Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtiliyor bir başka haberimizin haber başlığıydı. Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat C. sorusuna yanıt denilmiş. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması istendi savcılık tarafından. Yine detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin yeni hedefi İsmail Sarr deniliyor. Teklife evet dedi denilmiş. Türkiye yeniden kavrulacak. Profesör Doktor Orhan Şen tarih verip uyardı. Aşırı sıcaklar geliyor. Yine detayları programımız içerisinde sizlere aktaracağız değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Efendim, birinci sayfa programına başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İsrail yönetiminin Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a planlanan kapsamlı saldırıları askıya almasını sosyal medya paylaşımından öğrendiği iddia edildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu üst düzey İsrail yetkililerin açıklamasına dayandırdığı haberinde Başbakan Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrail Katz'a Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları askıya alma kararının önceden bildirilmediği aktarılmış, böyle bir iddia söz konusu değerli dinleyenler. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin detayları ve görüntüleri paylaşmış değerli dinleyenler. Orman yangınına giden Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinden tünel ücreti istendi iddiası var. Araçlar eski dağ yolunu kullanmak zorunda kaldı. Yine Cumhuriyet.com.tr'den bir haber başlığıydı. Yine Cumhuriyet.com.tr'den bir haber daha, komşuda bir haber var. İki helikopterin çarpıştığı haberi yer alıyor. Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu'na liderimize bağlı bir şekilde AK Parti'de kalmalıydınız açıklaması var, çağrısı var. Mersin'de bir otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın üzerine düşen çocuğu yere indirip diğer yaralıları ezip kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye 47.246 TL para cezası kesildi. Ehliyeti 2 yıl geri alınırken adli işlemlerin sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması istendiği savcılık tarafından emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti Beşikçioğlu. İhale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını, soruşturmada adı geçen şirketlerle iletişimi ve para transferinin olmadığını savundu. Beşikçioğlu ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı yönündeki iddialara da yanıt vermiş ve bu iddiaları da reddetmiş değerli dinleyenler. Türkiye Sigorta Birliği, maddi hasarlı trafik kazalarında WhatsApp üzerinden konum paylaşımının zorunlu olmadığını açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, konum paylaşılmamasının hasar dosyasının reddedilmesi için tek başına gerekçe sayılamayacağını belirterek sigortalıların hukuki haklarına dikkat çekmiş değerli dinleyenler. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor trafik kazalarında yeni tartışma meğer zorunlu değilmiş. Haber başlığı böyleydi değerli dinleyenler bu haberin. Fenerbahçe kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı lacivertlerin Crystal Palace'ın Senegalli yıldızıyla el sıkıştığı iddia edildi. Yine bir transfer haberi, bir transfer iddiası söz konusu değerli dinleyenler. İstanbul'da tutuklu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı sayısı 16'ya yükseldi deniliyor haber başlığında. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla birlikte CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan kadın belediye başkanı sayısı ise 3'e yükseldi deniliyor Cumhuriyet.com.tr'den bir haberde. 16 ilde orman yangınları, 6 şüpheli tutuklandı. Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği haberi yer alıyor yine Cumhuriyet.com.tr'de.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada düzenlenen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. Aralarında Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu tutuklamalarla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 28'e yükseldi deniliyor. Yine haberin detayına yer verilmiş değerli dinleyenler. FETÖ'cü Burkay Karatepe, MIT'in yüz tanıma sistemiyle bulunduğu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız açıklamasında bulunmuş. Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında 44 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Samsun'da halk otobüsü devrildi. 15 yolcu yaralandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti. Yine haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Çanakkale'deki orman yangınına gidelim. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Muratlar ve Hacı Bekirler köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yine havadan ve karadan operasyonla yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çanakkale Valiliği konuyla ilgili açıklama yapmış. Dün 15.56'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilmiş ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılmış değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor radyonuzda. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Cem Pehlivan. Detay haberlere devam ediyoruz. Samsun'da halk otobüsü devrildi, 15 yolcu yaralandı deniliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sınır kapısı yakınında yangın denilmiş. Vatandaşlardan meclise ilginç talepler. Sanayi ürünlerine 6 ayda 176 milyon lira ceza deniliyor. Pirari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe operasyonunun detayları ortaya çıktı denilmiş. Yakalanan FETÖ'cü Pirari terörist Karatepe ile irtibatlı bir kişinin ise tutuklandığı belirtiliyor. Balıkesir'de kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Ankara'da da bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Yine Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kocaeli'de kız öğrenciyi taciz eden şüphelinin gözaltına alındığı haberi var. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma açılmıştı. Yürütülen çalışmalar, görüntülerde yer alan şüphelinin CA olduğu tespiti üzerine olayın şüphelisi CA'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmış. Haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Merfeze çarpan otomobil devrildi. İki kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik kazası haberi var. Otomobilin menfeze çarparak devrilmesi sonucu biri çocuk, iki kişi hayatını kaybederken 4 kişinin yaralandığı açıklanmış.

Galatasaray evinde oynadığı hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı ve Galatasaray'ın maç performansına yer verilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler. Trump saldırıları duyurdu, dengeler değişti deniliyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma denilmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında İzmir'de mitingde yaptığı konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı hakaret ve tehdit suçlarından resmen soruşturma başlatıldığı haberi yer alıyor değerli dinleyenler. Komşu alevlere teslim denilmiş. 73 aktif orman yangını deniliyor. Yunanistan genelinde Anakara başta olmak üzere Atina, Biotia, Girit'in belli bölgeleri ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangınının devam ettiği aktarılmış. Diğer yandan Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Mürettebattan birinci kapalı bulunan Yunanistan ve Danimarka vatandaşları yaşamını yitirdi. Hafif yaralı kurtulan Yunanistan ve İngiltere vatandaşlarının tedavisinin sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Gelecek Partisi'nin kapatacağını ve aktif siyasetten çekileceğini açıklayan Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulundu. AK Parti'ye muhalif bir parti kurmasına etik olarak karşı çıktığını belirtti. AK Parti bizim evimiz, liderimize bağlı bir şekilde AK Parti'de kalmalı, eleştiri ve öneri haklarımızı bu çatı altında sonuna kadar kullanmalıydınız ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla birlikte CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan kadın belediye başkanı sayısı 3'e yükselirken İstanbul'da tutuklu CHP'li belediye başkan sayısı ise 16'ya yükselmiş, seçilmişler tutsak deniliyor değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınları ilişkin yürütülen adli soruşturmalarla ilgili bir açıklamada bulunmuş, bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ettiğini belirtti Gürlek. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarında adli işlemler halen sürüyor ifadelerini kullanmış Adalet Bakanı Akın Gürlek'in orman yangınları ile ilgili yürütülen adli soruşturmalar hakkındaki açıklaması böyleydi değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Efendim birinci sayfa programı sürüyor. Yavaş yavaş programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz değerli dinleyenler. Yeni Parti lideri Özgür Özel'in bir haberi var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Mamak'ta Cemevi, Aşevi, Kütüphane ve Emekli Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Birileri kulağını tıkasa da Cemevleri ibadethanedir dedi. Pir Sultan Abdal'dan yaptığı alıntıyla kararlılık mesajı veren Özel, operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırıyorlar ama ne derlerse desinler, ben onlara cevabı buradan veriyorum, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan ifadelerini kullanmış Özgür Özel'in konuşmasından detaylara yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir otomobilin menfeze çarparak devrilmesi sonucu bir çocuk, iki kişi hayatını kaybetti, dört kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı deniliyor haberin içeriğinde. İsrail Kanal 12 televizyonu Trump'ın İran saldırılarını durdurma kararını Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'a önceden bildirilmediği öne sürülmüş değerli dinleyenler. OPEC'ten akaryakıt piyasasını etkileyecek karar deniliyor. Trump'ın petrol kumarı tutar mı denilmiş, emekçinin maaşı eriyor, evdeki hesap çarşıya uymuyor, kategori değişikliği tartışması, Amerika kayıpta denilmiş, Trump İran'la müzakereler yeniden başlayacak açıklamasını yapmış, dışişlerinden İsrail'in Gazze saldırısıyla ilgili açıklama var, detayları biraz sonra sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: kayıtlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Evet, artık haber turumuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail'in Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerinin hedef alması Netanyahu hükümetinin Filistinlerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir açıklamasında bulunmuş Dışişleri'nden İsrail'in Gazze saldırısıyla ilgili açıklama ve kınama deniliyor. Bu haberin detayına yer verilmiş değerli dinleyenler. İki otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı var deniliyor. Kayalıklardan düşen genç kız yaralandı. Edirne Saros Körfezi'nde kıyısı bulunan Keşan'a bağlı yayla köyü sahilinde dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalıklara düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir tırla iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edirne'de sürücüsünün kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan kişi ve eşi hayatını kaybetti deniliyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Enes Doğan oldu denilmiş. Ertuğrul Özkök hakkında resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtilmiş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak detaylara yer vermiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç kesimlerde biraz artıyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından böyle bir rapor yayımlanmış değerli dinleyenler. Tabii ki önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgası geliyor. Konuyla ilgili Profesör Doktor Orhan Şen'in açıklamaları var. Detaylara yer verilmiş. Sıcak hava dalgası, aşırı sıcaklar geliyor denilmiş. Meteoroloji danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahminlerini paylaştı Şen. Daha sıcak havaların geleceğini söyledi. Önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıkların artacağını, rüzgarın yeniden kuvvetleneceğini ve nemin düşeceğini belirterek orman yangını riskinin yükseleceği uyarısında bulundu. Profesör Doktor Şen, pazartesi ve salı günlerinin yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları için kritik önem taşıdığını da ifade etmiş değerli dinleyenler. 3 Ağustos 2026 pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 4 Ağustos salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yalova Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanan Abdullah Erdoğan, Tokatlılar Derneği yönetimi tarafından makamında ziyaret edilerek yeni görevi için tebrik edildi. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı vefatından 4 gün önce tarihi Silahdar Ömer Paşa Camii'ni ziyaret ederek tarihi dokuyu inceledi ve vakit geçirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında İzmir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Kadıgil, Erdoğan'dan kurtulmayı öncelik olarak belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Hürmüz Boğazı ve nükleer silahsızlanma konularında anlaşma sağlanacağını belirterek, pazartesi günü başlayacak görüşmelerin önemli olduğunu açıkladı. Saldırı planları ise iptal edildi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lirayı buluyor. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye ücretleri taşınma maliyetlerini 250 bin lirayı aştı. Bilal Erdoğan gıda sektöründe restoran zinciri işletiyor. İstanbul, İzmir ve Dubai'de şubeleri bulunan işletmenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Fiyatlar 445-545 TL arasında değişirken yeni şubeler Ankara ve Bakü'de açılacak. Bayrampaşa'da eşine laf atıldığı iddiasıyla Enis Emre C ile Raşit Ö tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Enis Emre C silahla ateş etti. Kurşun Mehmet Pehlivan'ın karnına isabet etti. Pehlivan hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray yönetimi transferde planlı ilerleyerek güçlü oyuncular alacaklarını belirtti. UEFA limitlerine dikkat ederek bütçeyi koruyor, rekabeti artıracak transferler yapmayı hedefliyor. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Alexey Batrakov'u radarına aldı. 21 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bütçe ayrıldı, ancak Rus ekipleri ilgiyi yalanladı. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu temsilci seminerlerini Riva'da düzenleyerek disiplin, güven ve organizasyon kalitesini artırmayı hedefliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6235 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 33 dereceye ulaşacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık olacak, en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Negno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Mustafa Sandal'la yaptık. Reset radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hande Yener'le devam ediyoruz. Aşk Tohumu. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Net söylüyorum, hiç aklıma gelmedi bugüne kadar. Hani böyle bir şey yapılır yapılmaz falan filan diye baba bak. Şüphelerinizi kanıtlama ihtiyacıyla başvurduğunuz bu yöntem sizleri kötü bir duruma düşürebilir yalnız demiş. Hani nedir mesela bunu kanıtlamak için işte telefonun nasıl takip sistemi ya? Programdır o, uygulamadır o. Başka ne olacak, telefonu nasıl takabilirsin yani şey mi? Nedir o? Kılıfın altına mı? Yani diyor, kendinizi aldattığından şüphelendiğiniz eşinizin özel hayatını ihlal edebilirsiniz. Ya bir defa arkadaş, ne olursa olsun bu ayıp bir şey ya. Böyle bir şüphen varsa, hani zaten böyle bir şüphen varsa o iş zaten yürümez ki. Hani karşı taraf ne yaparsa yapsın, senin kafanda böyle bir kurt varsa, sen o kurtun kafana girmeyi, beynine girmesine izin verdiysen, karşı taraf ne yaparsa yapsın, evinden çıkmasın mesela. Senin kafada o kurt gün gün beynini yemeye devam edecek. Ne diyoruz? Öncelikle güven. Ama böyle bir hani şüphe varsa hiç uzatmaya gerek yok. Bakın avukat ilimsel yıldız, ilimsever yıldız, özel hayatın gizliliğinin sadece gözden uzaklarda ya da kapalı kapıların arkasında olmadığını, kamuya açık alanlarında özel hayatı kapsadığına değinerek, özel hayat kişilerin gözlerden uzak yaşadığı, kapısını kilitlediğindeki mahremiyeti değil de herkesin bilmediği, bilmesini istemediği veya herkesin bilmesini gerektirmeyen durumları da kapsar. Yani özel hayat kişinin kendisine ait tüm bilgilerin, tüm kavramların genel olarak tanımıdır. Tamam. Örneğin diyor, yolda yürürken telefonla konuştuğumuzda da o konuşma özel hayata girer. Kamuya açık alanlarda bu durumun bazı istisnaları vardır. Şahsın kamuya açık bir alanda sesinin ve görüntüsünün kaydedilerek rahatsız edilmesi o kişinin rıza gösterdiği anlamına gelmez diyor. Yani bir zahmet. Ben kamuya açık bir alandayım, atıyorum bir parktayım, ne bileyim sağda soldayım. Biri oradan beni görüntülüyor. Arkadaş niye çektin? Geziyorsun da ondan çektim. Hani benim kişisel şey haklarım, özgürlük, ama geziyorsun sen, gezdiğin için kusura bakma. Sen gezerken iyi. Bu cümle biraz enteresan olmuş yani. Özel hayat kapsamı kavramının içine girip girmediğini tamam geçelim, uzun uzun yazmışlar. Bak, evlilik içerisinde özel hayatın sınırları hakkında da bilgi veriyor. Özel hayatın gizliliğinde evli olma hali gizliliği ortadan kaldırmıyor diyor. Yani sen hani imzayı attın. Ne özeli arkadaş? Senin özelinde, genelinde benim. Hani böyle bir şey yok diyor. Aynı konutu paylaşmak, özel hayata ilişkin donelere kolayca ulaşabilmek özel hayat sınırlarını değiştirmiyor demiş. Yani mesela ne demiştik, işte GPS takmıştı birisi eşinin aracına. Nasıl ki bu hani özel hayatı ihlal etmekse GPS, yani ondan izinsiz. Hani şey diyebilirsin, hani güvenlik olarak oturup konuşursun, ya böyle bir şey yapsak hani ben tedirgin oluyorum falan filan diyebilirsin. Tedirginlikten kastın kasıtta bir şey değil, hani böyle eşi acaba aldatıyor mu aldatmıyor mu değil. Hani bir kayıptır, bir şeydir. Hani korkabilirsin. Bak onu konuşursun. Der ki mesela eşinde, aa evet doğru diyorsun, taktıralım der mesela GPS. O başka bir şey, ama ondan habersiz GPS taktırmak. Mesela ondan sonra eşinden habersiz telefonuna bakmak. O da özel hayatı ihlalidir yani. İkisi aynı şeydir. Bak zaten diyor ki, aynı konutu paylaşmak, özel hayata ilişkin donelere kolayca ulaşabilmek özel hayat sınırlarını değiştirmiyor. Herkesin kendine ait özel bir hayatı vardır, ama bunların da istisnaları var diyor. Niye bu şeyler istisna oluyor Instagram? Örneğin delil bulundurma, delil elde etme gibi bir durumu varsa ve bunu yetkili makamlara başvurmak için kullanacaksa veya aniden gelişmişse özel hayatın gizliliğine ilişkin durumlar değişiyor. Tamam, yine telefona şifre koyun. Çok da şey yapmayın. Bak mesela diyor ki, örneğin arabada giderken yanınızdaki kişi hakaret ediyorsa ya da cinsel saldırıda bulunuyorsa, bunu da başka bir şekilde ispat edemiyorsak ve bunu yetkili makamlara sunacaksak, o zaman bunları delil elde etmek için kullanabiliyoruz diyor. Yani o zaman yapabiliyorsan bunun kaydını yap diyor. Burada özel hayatın gizliliği ilkesi ortadan kalkıyor. Mantıklı, çünkü saldırı altındasın zaten. Bu tarz durumlarda hukuka aykırı delil durumunu ortadan kalkmış oluyor ve toplanan bilgiler delil olarak kullanılabiliyor.

ifadesini kullanmış. Şimdi burada çok uzun uzun yazmışlar. Bak örneğin diyor, bir kuruntuyla eşinin aracına GPS takıp ben nereye gittiğini bilmek istiyorum diyorsa bu özel hayatın gizliliği ihlaline giriyor. Arkadaş, o kadar madem kuruntulusun bir gün takip ediverirsin. Tövbe estağfurullah. Bu paranoyaklıktır bakın, bu farklı bir şeydir yani. Oturuyor akşama kadar bilgisayar başında, eşi nereye gitmiş ona bakıyor. Dur evden çıktı, gidiyor. Buldum seni. Ne yapıyorsun oraya, market alışverişi? Ne oldu? Ancak aldatmayla ilgili daha fazla detay varsa ve mahkeme için delil gerekliyse burada bunu kullanabiliyor diyor. Hani kesin kanı varsa. Delilleri boşanma dosyasına koyabiliyor. Burada da özel hayatın gizliliği durumu ortadan kalkmış oluyor. Yani biraz piyango gibi bir şey oluyor bu. Anladığımız kadarıyla. Hani kesin bir kanı varsa kafanda. Yani biliyorsan, daha doğrusu hani böyle bir şey olduğunu biliyorsan, görmüşlüğün varsa bunu şey yapmak için, kanıtlamak için kullanabiliyorsun. Ama diğer türlü, hani acaba bunu yapıyor mudur diye o araca GPS takarsan, eşin de bu GPS'i fark ederse, bak ondan sonra kıyamet nasıl kopuyor. Hani kıyametin küçüğü büyüğü olmuyor, o noktada bittiğin andır. Yani kesin bir kanı varsa, biliyorsan bunu yaptın. Evet, mahkemeye sunabiliyorsun ama sen sırf kendi psikopatlığından, kuruntundan dolayı böyle bir şey yaptın ve bunu eşin fark etti. Dandara dandara dandara dandın. O yüzden diyoruz, böyle şüpheler varsa hiç uzatmaya gerek yok mevzuyu. İlişkinin hangi aşaması olursa olsun, ister evlilik olsun, ister flört hali olsun, fark etmez. Olmuyorsa bitireceksin kardeşim, bu kadar basit yani. Çünkü dediğim gibi, kafada o kurt varsa, karşı taraf ne yaparsa yapsın, sen artık ondan şüpheleneceksin. Çünkü rahatsız olan sensin burada. Yani karşı tarafın konudan haberi bile olmayabilir yani.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Dine Sali, yılların Serdar Ortaç şarkısı. Asrın Hatası radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Oo, konuya gel. Çarşı pazar karışacak, ben size söyleyeyim. Çapkın erkekleri ele veren dört hareket demiş. Şu var, bunlara esasında bence bilmek, tahmin etmek zor bir şey değil. Yani hepimiz benzer sosyal hayatlar yaşıyoruz. Şimdi orada baktığın zaman çapkın erkeği de anlıyorsun, çapkın kadını da anlıyorsun. Ama biz galiba konduramama sıkıntımız var bizim. Bak, partneriniz tarafından sürekli aldatılıyorsanız ya da partnerinizi sürekli başkalarıyla flört ederken yakalıyorsanız çapkın bir erkekle beraber olmuş olabilirsiniz diyor. Bak, hala olabilirsiniz diyor. Tam olarak kesin bir bilgi yok yani. Yani öyle bir olma ihtimali var mesela. Sevgiliniz sizi aldatıyor sevgili kadınlar. Oğlum, bir terbiyesizdir. Sizi aldatıyor diyelim ama tam olarak hani şey yapmayın. Yani onun çapkın olup olmadığı konusunda kesin kanıya varabilmek için bunlar yeterli şeyler değil. Yani sizi aldatıyor oluşu, başkalarıyla flört halinde oluşu. Habere göre, yani haberin metnine göre tam manasıyla çapkın olduğu söylenemiyor. Çapkın erkekleri yakından tanımanın yolları demiş. Bakınız ne gibi özellikleri var. Aşırı güven. Niye normal bir erkek de güvenebilir kendisine? Erkeklerin kendine güvenmesi kadınları çok etkiler. Ancak çapkın erkeklerin özgüveni egoist davranışlar göstermelerine sebep olabilir. Bu da şimdi sosyal ortama baktığın zaman puan toplayan özelliklerden bir tanesi değil mi yani? Hani hep onu söylüyoruz yani, egoist, ondan sonra hötö höt. Tipli olan erkek arkadaşlar bu konuda çok daha şeyler. Revaçta oluyorlar yani. Onlar her zaman kendilerinin kusursuz olduklarına inanır. Her zaman başarılı olduklarını düşünürler. Tamam, detayı geç. Kadınların onların etrafında pervane olduklarından bahsedip dururlar. Ama abi öyle işte ya. Sevgili dinleyenler, Allah aşkına değil mi ya? Şimdi mesela ne zaman bak bunları sorsak, özellikle kadın dinleyicilere sorsak, hani bu tip erkeklerden hoşlanır mısınız diye, genel olarak cevap hayır, asla, kesinlikle olmaz denir. Ama bak işte ne bileyim, TikTok'ta, Instagram'da bak mesela çevresinde bunlar doludur ya. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu yani. Bu erkekler ilgi toplar. Bak, rahat tavırlı erkekler demiş mesela. Çapkın olan erkekler çevresindeki insanların düşüncelerini ve eleştirilerini umursamaz diyor. Kimse onların umurunda değildir. Her an rahat tavırlar gösterebilirler. Çapkın. Adı üstüne yani, neden her an rahat bir tavır gösterir? Bu da çünkü ilgi çeken durumlardan bir tanesidir. Issız adam sendromu. Özellikle bir kadını elde etmek istiyorlarsa asla çekingen davranmazlar. Karşılık bulamadıklarında geri çekilmek yerine elde etmek için uğraşırlar. Yok, başkasına da sekerirler. Hani oradan sekip öde, tamam bunun olmuyor. Rahat çünkü adam yani. Oldukça rahat davranışlarıyla dikkat çeken bu erkekleri hemen davranışlarından analiz edebilirsiniz demiş. Sürekli telefonla meşgul olur diyor. İşte WhatsApp'ı gizle. WhatsApp mevzu burada önemli. Sürekli telefonla meşgul olurlar. Hoşlandığınız bir erkekle buluştuğunuzda birbirinizi tanımak için sürekli göz teması kurmak ve konuşmak istersiniz. Yani sürekli de olmaz şimdi. İnsan bir süre sonra sıkılır. Ancak karşınızdaki sürekli telefonla ilgilenen bir erkek varsa, ondan şüphe duyabilirsiniz. Bak yine kesin bir şey yok. Şüphe duyabilirsin diyor. Ya beni bariz şekilde aldatıyor da. Orada göz WhatsApp'ta, Instagram DM'de, gerekirse Facebook'ta. Bir Twitter bu konularda çok fazla olmuyor. Çünkü Twitter'da DM meselesi yani var ama yok. Ama ve lakin hani Facebook'tur, Instagram'dır falan filan, oradan yürüyüşleri hepimiz biliyoruz. Çapkın erkeklerin bir eli sürekli telefonda olur diyor. Çünkü sizden başka birileriyle iletişim halinde olurlar. İş hayatı yoğun bir erkek değilse ve sürekli telefonda mesajlaşıyorsa ondan şüphe duymanız çok doğaldır. Ya adam artık gelmiş, karşısına geçmiş, oturuyor. Seninle beraber çay kahve içiyor ve el sürekli telefonda ve sen hala ondan... Acaba bundan sevgili olur mu diye... Ha, olur olmaz diye bir şey yok. Yani...
1: Sevdin değil mi?
0: Efendim, bir diğer erkek modelimiz, son erkek modelimiz, etrafı süzerler diyor. Şimdi bakabilirsin ama gittiğin yerde etrafa bakmak kadar doğal bir şey yoktur. Yani tanıdık birileri var mı? Ya da mesela etrafı süzerler belki sen, nasıl derler? Sen asıl sevgili sen değilsindir belki, asıl sevgili görmesin diye. tanıdık onun arkadaşı denk gelir mi? Bunlar olağan şeyler yani. Çapkın erkekler sürekli bir arayış içinde olduğu için her zaman etrafı süzerler. Karşısında siz varken göz teması kurmaktan kaçınırlar. Ancak sürekli etrafına bakarak başkalarının ilgisini çekmeye çalışırlar. Onların odak noktası asla siz olmazsınız demiş. Bak şimdi burada mesela 4 model erkekten bahsettik. Birincisine demiştik aşırı güven duyan erkek. Tamam bunu geç. Rahat tavırlar diyor. Hani sana karşı mesela bir koşturdu, yürüdü, etti falan filan. Ama böyle hiç şey değil yani. Olursa olur, olmazsa çay içeriz tadında. Mesela sürekli telefonla meşgul olanlarla etrafı süzenler artık burada çapkın diye bakmayacaksın onlara. Onlara bakacağın göz bellidir. Onlar yüzsüzdür artık yani. Yani o çapkınlığın artık bir adım öte. Bak, çapkınlık yapılır. Yapılmasını istemeyiz. Ama yapan yapıyor maalesef. Terbiyesizler var öyle. Ama senin yanındayken de bunu yapıyorsa, gözler etraftaysa, diğeri neydi mesela? Sürekli telefonla meşgulse. Kusura bakma artık arkadaş yani. Senin yaptığın şey tamamıyla bile lades olmaktan öteye geçmiyor.

0: dedi.
1: Karagöz'üm radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yar. Pekala. Bakın son zamanlarda böyle şey, kadınların erkeklerde karşı koyamadığı özellikleri falan işledik programda. Böyle ne tür bir erkek olmamız gerektiği konusunda kafamızda az çok plan, bir görüntü oluştu yani. Yani bizden, mesela benden uzak bir görüntü. Böyle kendime bakıyorum aynada, bir de o haberde tarif edilen erkeğe bakıyorum, çok uzağız. Bu defa erkeklerin kadınlarda karşı koyamadığı özellikler demiş. Oğlum bunun için uzun uzun haber yapmanıza gerek yok ki. Nefes alması. Kalbin atıyor oluşu. Bizim erkek milleti olarak kadınlarda karşı koyamadığımız özellikler yani. Nabız, nabız, nabız da önemli. Bunlar oldu mu gerisi teferruat. Erkekler kadınlarda sadece dış görünüşü çekici bulmaz diyor. Neyse, bununla ilgili bir şey demeyeceğim. Her erkeğin etkilendiği çok farklı davranışlar da bulunur demiş. Öyle kolay değiliz yani. Sadece bakımlı olan ya da güzel giyinen kadınların dışında konuşkan olan, güzel kokan ve ilk adımı atmaktan asla çekinmeyen, ilk adımı atmaktan çekinmeyen arkadaşlar, bu işimizi çok kolaylaştırıyor. Valla öbür türlü mevzu uzuyor çünkü, yani haftaları buluyor. Biz gelip açılacağız, önce bir cesaretimizi toplayacağız. Cesareti toplamaktan kasıt da reddedilme korkusu. Hani önce bir bunu aşacağız falan filan, bir özgüven yerine gelecek, arkadaşlar gaz verecek. Bizim gelip sizle konuşmamız rahat iki haftayı buluyor. Eğer sende de böyle bir şey varsa hiç bekleme yani, konuş. Seviyorsan git konuş bence. Yani bizim seviyorsak bak, bu konuşma süresi uzun sürüyor yani. Hatta demiş, hiçbir erkek bu özelliklere karşı koyamıyor. Allah Allah, neymiş bunlar ya? Bakın ilk sırada cesur olmak var sevgili kadınlar. Erkekler cesur olan kadınları çok çekici bulur. İlk adımı atmaktan çekinmeyen ve duygularını açıkça belli eden kadınlarla daha sorunsuz ilişkiler yaşayabileceğini düşünür. Riski yok çünkü. Hani o acaba olur mu olmaz mı diye bak, risk yok bile. Risk faktörü ortadan kalkıyor. Tabii ki doğal olarak erkekler cesur kadınlardan hoşlanacak. İlk adımı atıp sevgi, ilgi ve arzuyu belli etmek kadını nasıl heyecanlandırırsa diyor, erkeği de heyecanlandırır. Bir defa erkekte bak şu da oluyor. Mesela farklı bir özgüven daha geliyor, yükleniyor o an mesela. O an bir güncelleme geliyor. Kadın mesela ilk adımı attı, erkek de şu oluyor. Ben neymişim be? Efendim, bir diğer karşı koyamadığımız özelliğini sevgili kadınlar, konuşkanlık demiş mesela. Erkekleri etkileyen özelliklerden biri de kadınların konuşkan olmasıdır diyor. Sohbet etmeyi seven, farklı konulara ilgi duyan, analiz yeteneği gelişmiş. Bunu arkada işe almak gibi bir şey olur. Ekip çalışması yani şey olarak CV'lerde, yani daha doğrusu iş alım özelliklerini yazar ya, o geldi aklıma, farklı bir şey düşünülmesin. Neydi, bir de şey vardı, neydi o, dur. Esnek mesai saatlerine uyumlu. Ne demiştik? Erkekleri etkileyen özelliklerden biri de kadınların konuşkan olmasıdır. Sohbet etmeyi seven, farklı konulara ilgi duyan, analiz yeteneği gelişmiş kadınlar her zaman erkekler için daha ön planda olur diyor. Orada da mesela bizde şu oluyor. Ben mesela bir özgüven geliyor yine bize. Hani öyle bir kadınla berabersen ben neymişim be? Çünkü bizde konular belli. Futbol, kızlar. Hani en eğitimlimizden cahilimize kadar erkek milleti olarak konuların başında bu gelir. Futbol, sonra kızlar. Ekonomi falan konuşuruz arada ama o da şeydir yani. Ekonomi konuşan erkeklere bakın genelde. Ekonomistlerden bahsetmiyorum. Günlük hayatta ekonomi konuşanlara bakın, hep şeydir. Sağda solda duyduğu bilgileri anlatır sana. İşte atıyorum neydi? Özgür Hoca bunu söyledi. İşte ne bileyim, bu bunu söyledi falan filan. Önümüzdeki dönem şöyle olacakmış, böyle olacakmış falan filan. Kendi fikrimiz pek yoktur yani. Ekonomide falan. Erkekler her konuyu çekinmeden rahatlıkla konuşmak istediği kadınlarla birlikte olmak ister. Çünkü derdimizi daha rahat Durum böyle olduğunda kendilerini daha özgür hissederler diyor mesela. Efendim güzel koku demiş. Yani evet. Güzel kokular herkes etkiler. Bak bu mesela bu haberlerde hep karşımıza çıkıyor. Özellikle erkekler güzel kokan bir kadına asla karşı koyamaz diyor. Partnerinizi ya da hoşlandığın erkeği etkilemek istiyorsanız doğru parfümü seçin. Bir de tabii doğru zamanda doğru parfüm. Bak bu da önemli. Biz seçici erkekler etkilenebilmemiz için mesela gündüz vakti ağır bir koku olmaz. Olmaz yani. Gece kokusu farklıdır, gündüz kokusu farklıdır. Gündüz daha böyle bir... Mesela bir de şey de olması lazım. Hani karşıdaki kişi mesela ne tür kokuları seviyor o da önemli. Şimdi hani tamam senin kendi kullandığın bir parfüm modelin var ama ben mesela daha çok ne o? Meyve, meyveli türü. Mesela onları severim. Daha böyle şey gelir bana, fresh gelir. Hani öyle çok ağır parfüm falan ben uykumu getiriyor. Onun sevdiği kokulardan oluşan bir parfümü kullanmanız sürekli yanınızda olmasını sağlar demiş. Güzel kokular erkekleri her zaman kışkırtır diyor. Teninize uygun güzel kokan bir parfüm sürerek karşınızdaki erkeğin yanından veya önünden bir kere geçerseniz dikkatini çekebilirsiniz demiş. Ya sen parfüm kullanmadan da geçsen bizim yine dikkatimizi çekersin. sen yeter ki geç. Parfüm falan onlar sonraki. Bak 80 derece limon kolonyasını sür geç yine aynı etki olacak. Şöyle mesela baka baka hafiften tebessüm edeye de geç. Limon kolonyası olur, tütün kolonyası olur. Parfüm de olur yani. Parfüm daha iyi olur da olmasa da olur yani. Onu istediğinizi gösterin demiş. Göstermeyin bunu. Bunu yapma bak. Bunu yaptığın anda biz çünkü kilitlenip kalıyoruz bir daha. O gün bitiyor efendim. Hani mesaideysen falan zaten iş güç kalmıyor. Hani hangi işi yaptığın önemli değil. İsterse kendi işini yap mesela. İstersen ne bileyim başka bir yerde çalış fark etmez. Memur ol. O gün bir verim alınmıyor. Adam öyle oturduğu yerde kalıyor. Hoşlandığınız bir erkeğe ya da hayatınızdaki erkeğe onu ne kadar istediğinizi her an göstermeniz gerekir. Onu sevdiğinizi ve çok sevdiğinizi söylediğinizde size karşı asla koyamazlar diyor. Şöyle diyeyim, onu sevdiğinizi ve çok istediğinizi diyelim bir de ona. Yani söylediğiniz evet buna doğru bir erkeğin karşı koyması çok yürek gerektirir erkekte. Gün içerisinde özlediğinizi belli eden mesajlar atabilir ya da onu arayabilirsiniz demiş. Açmıyorsa da çok şey yapmayın, zorlamayın. O mesaja sonra döner yani yine yanınızdayken falan filan. Evet, sonrası çok farklı yere gidiyor. Yani sonrasında yani daha devam ediyor orada şeyde bu konuşmayla ilgili. Sonrası zaten hani artık konuşkanlıktır, güzel kokudur, efendime söyleyeyim cesur olmaktır falan. Yani diğer tüm özellikleri çöpe atıyor devamı. Yani bu ne demiştik cesur ondan sonra işte konuşkanlık falan o veya güzel koku o aşamaları geçip direkt en son maddeyle de yürüyebilirsiniz. En son maddeden gittiğinizde de yine o iş olur yani. Yani kesin olur hatta.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
2: Tokat'ın en
3: saat 11.
4: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
6: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
6: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
7: Haber.
8: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkolü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrole serbest kaldı, 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi.
6: Spor.
8: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
6: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
6: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
7: Haber.
9: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
10: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
11: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
9: Reklam.
12: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tarkan Yap Bir Güzellik radyonuzdaydı. Efendim namütenayi muhabbet devam ediyor. Köpeğiniz var mı köpeğiniz? Yani olmazsa bile hani genel olarak hayvan seviyoruz. Yani kimimiz temas etmeyi seviyor, kimimiz hani uzaktan seviyor falan filan. Yani ben de hayvan severim, hayvan sever değilim diyen zaten önce bir otursun. Bir bence bir kendi haline bir baksın. Nedir? Dokunmak istemezsin, onu anlarım. Korkabilirsin, onu da anlarım. Mesela bazı uygulamalara korkudan dolayı hayır diye bir anlarım. Onlarda sorun yok. Ama diğer tarafta hani genel olarak severiz yani. Besleyenler de var. Bakın köpekten karakter tahlili yapılıyor efendim yalnız. Mesela ben de bunu anlamadım açıkçası. Bunu ben de anlamadım yani. The Kennel Club tarafından yapılan bir araştırma farklı köpek ırklarının belirli kişilik özelliklerini taşıyan sahiplerini nasıl etkilediğini ortaya çıkardı diyor. Yani bir köpek besliyorsun. Efendime söyleyeyim oradan sana karakter tahlili yapıyorlar. Yalnız mesela ben bütün köpekleri severim. Yani bütün hayvanları severim o ayrı bir şey. Yani köpekleri daha böyle bir yakınızdır makınızdır falan ama benim mesela sevdiğim daha böyle bir hani beslemek istediğim daha doğrusu. Ve bugüne kadar da beslediğim köpekler böyle büyük cinsi işte. Nedir? Çoban türü falan işte. Ben biraz öyle isterim. Yani hani böyle köpek besliyorum dediğim zaman hani o öyle bir şey yapacak yani. Çok çünkü küçükken yuvarlanmışlığım var onlarla. Küçük çocuksun, çoban köpeğiyle oynuyorsun. Kolay iş değildir yani. Yerlerden kalkamıyorsun onunla beraber. Herhalde belki de o yıllardan kalma alışkanlık. Hani böyle ben de büyük cins köpekleri seviyorum. İşte şeyler falan olur mesela. Neydi onlar? Şu herkesle barışık olan mesela. Golden'lar bak. Onları falan çok severim onları. Hani azıcık böyle bir şey. Hani böyle bir hırlaşacaksın onunla biraz yani. Hani o sana ittirecekse onu ittireceksin falan. Mesela cebe giren köpekler var mesela. Hani hayvan olarak seviyorum o ayrı bir şey de. Hani besler misin dersen sahibi... Ondan da olsun istemem yani açıkçası. Hani böyle biraz böyle bir hani boğuşacaksın onunla. Bende böyle bir huy var. Daily Mail'in haberine göre kişiliklerini değerlendirmek için 16 popüler ırktan 1500'den fazla köpek sahibine anket yapılmış efendim. Sonuçlar 5 büyük kişilik özelliklerinin seviyelerini ortaya çıkardı. Dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk, duygusal istikrar ve vicdanlı olmak. Bakalım hangi köpek türünü seviyorsanız nasıl bir yapıya sahipsiniz? Jack Russell Terrier demiş. Terrier. Bu cinsler arkadaş canlısı köpekler olarak bilinir. Ha, Serena Williams falan, Paul McCartney falan onlar arasında popülermiş bunlardan. Çalışma sonuçları Jack Russell sahiplerini tanımlayan en baskın 5 kişilik özelliğinin şöyle olduğunu ortaya koyuyor. Sadakat %88 oranla sadakat efendim. Yardımseverlik mesela %87 oranı. Dostluk %84. Güvenilirlik %83. İyi bir dinleyici olmak %82 diyor. Bayağı şey oranlar yüksek. Hani böyle bir köpeğe sahipseniz verdiğiniz mesaj da bu oluyor bak. Aslında işe de yarar ha. Hani Jack Russell alacaksın onunla beraber gezeceksin. Dışarıdan hemen anlayacaklar. Vay bu sadık birisi. Tabii bir de köpek beslerken şöyle bir amaç da güdülüyor. O yeşil sahalarımızda görmek istemediğimiz türden bir amaç. Bu hayvancıkları kendi emelleri için kullananlar var. Karşı cinse yaklaşmak. Hani karşı cins gelecek. Ay ne cici köpekmiş falan filan hemen sahibi tanışalım mı? Bak bunlar da var mesela. Bunlar yeşil sahalarımızda görmek istemediğimiz türden olanlar. Bakınız İngiliz Cocker. Onu da bilirsiniz değil mi? Böyle uzun kulakları vardır. Kahverengi güzel suratlıdır onlar da. Araştırmaya göre bu cinsin sahipleri %85 oranında sadık oluyor. %84 oranında başkalarına faydalı insanlar demiş. %83 oranında güvenilir. Yine %83 oranında aile odaklı. %81 oranında meraklı kişilik özelliklerine sahip diyor. Bak %100 olan yok yalnız onu söyleyeyim. Ya da bilmiyorum şu ana kadar. Border Terrier demiş. Böyle bir köpeğe sahipseniz, çekici, canlı ve coşkuluysanız bu cinsin size en uygun köpek olacağını gösteriyor diyor. Hani kendinizi bu şekilde görüyorsanız eğer çekiciyim, canlıyım, coşkuluyum ben.
Border Terrier sahiplenmenizde fayda var denmiş. Ha, bizim Golden. Dünya barış elçisi ya. Herkese iyi anlaşabiliyor ama bunların da bak siniri pistir ha, söyleyeyim. Cinsi onu aile evcil hayvanı olarak çok uygun kılan arkadaş canlısı, hoşgörülü tavrıyla bilinirken zekası onu oldukça yetenekli bir köpek yapar diyor. Araştırmaya göre duygusal olarak daha istikrarlı. Pozitif ve mutlu olan insanlar bu köpek cinsine en uygun kişilerdir diyor. Labradorunuz varsa mesela... Labrador tüm soy ırkları arasında en popüler olanıdır ve popülaritesi aile refakatçisi, hizmet köpeği, rehber köpek ve av köpeği olarak çok yönlülüğünden gelir demiş. Arkadaş canlısı biriyseniz araştırmaya göre bir Labrador sizin için mükemmel seçim olabilir diyor. Arkadaş canlısıyım diyorsan kendinle alakalı bir Labrador sahiplen demiş. Son köpeğe geçiyoruz. Bu ne? Ne bu? Chihuahua. Bu nasıl ya? Bunu şey yapalım. Efendim köpeğinizin cinsi nedir? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ha şu küçücük olan.

şimdi sen burada teriyer meri hep şey sosyete. Hep sosyete ırklarına yönelmişsin yani bir bizimkilere bir gel bakalım. Mesela sokaklarda olanlar var böyle hani onlarla ilgilenenlerin nasıl bir yapıda olduğuna bak. Sokak köpeklerini besleyenlerin, sokak hayvanlarını daha doğrusu. Bir onların karakterine bak bakalım. Sen hep sosyete cinslerin. Mesela şöyle bir şey de var. Bak hepsinde böyle pozitif şeyler yazılmış ama bunların hepsi mesela parayla sahip olabileceğin ırklar. Ve pek çoğuna da iyi para vermen gerekiyor. Hani orada ne bileyim güvenilirlik bir de bir, mesela işin şey kısmını ne yapacağız? Şekilcilik kısmını. Hani pek çoğu da hani şu kadar para verdim bu köpeği aldım. Tadında olanlar da var yani onları ne yapacağız? Onlarla ilgili bir sonuç yok karşımızda.

90 yeni bir radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Hatice radyonuzda, dert olsun.

Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Pınar Soykan mış gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler bakınız, kilometresi düşürülerek satılan araç için yargı kararı çıkmış. Yani yargı kararını muhtemelen az çok tahmin ediyorsunuzdur. Herhalde satanı suçlu bulmuşlardır. Ya bizde bu ikinci el piyasası niye böyle ya? Yani dünyanın her yerinde böyle mi bilmiyorum. Yani yurt dışından dinleyenler. Sizde de var mı efendim? Yani ikinci el aracı sıfır ayarındaymış gibi karşı tarafa kitlemeye çalışmak. Yani ikinci el araçta arıza olabilir. Kaza yapmış olabilir. Ne bileyim bizde ama sürekli bunları bir gizleme durumu var. Enteresan bir şekilde gizliyoruz. Yani araba mesela baştan aşağı boyalı. Onu şey diyor, çıtır boya. Yani veya işte şey, kaza vardır mesela araçta. İşte kayıtları kuyutları vardır ya onun. Ona bakarsan onu yazar, şu kadar şey hasar kaydı var ama işte onu sigorta şirketinin şişirmesi diye. Yani değişeni yok meselesi. Değişeni yok diye alırsın mesela, bir bakarsın arabanın değişmeyen tarafı yok. Kilometreyle oynama. Mesela hala insanlar bunu yapıyor. Kilometreyle oynama. Bir defa şu var. Bence en baştan dikkat edilmesi gereken konu, arkadaş bu arabayı sattığın zaman sen para kazanıyorsun ve eğer kandırıyorsan, hani tabii ki inancın nedir bilmiyorum, ilgilenmiyorum da onunla ama bu mesela benim inancıma göre haram para arkadaş ya. Haram para. Artı diyelim ki inanmıyorsun, tamam olabilir ama bu yine ahlaksızlık. Yani ahlakın sadece inandığın dinle alakası yok, o genel bir insan özelliği. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi kilometresini düşürdüğü aracı BT'ye satan AÖ'nün bilirkişinin belirlediği 8 bin liralık değer kaybını yasal faiz ile birlikte alıcıya ödemesine hükmetti. Bence aracı da direkt geri alsın. Ankara'da BT 2017 yılında aldığı 220 bin kilometredeki otomobilin zorunlu muayenesi sırasında kilometresinin düşürüldüğünü öğrendi. Daha önceki kilometrenin 262 bin civarında olduğunu öğrenen BT, avukatı Fırat Bilici aracılığıyla mahkemeye dava açtı. BT dava dilekçesinde aracı aldıktan kısa bir süre sonra motorun arızalandığını ve arızaların giderilmesi için 26 bin lira masraf yaptığını belirtti. Bak hep bunlar şey işte, süslüyorlar arabaları. Aman bir şey yok bizim aracımızda, veya işte gidiyor tamirci abi arabayı satacağız. Şuna şöyle bir iki dokunuver de bir. Hani adam denerken stop etmesin falan filan diye mesela. Mahkeme alıcıyı haklı buldu diyor bir zahmet. Bu arada bak bununla ilgili bir şey var. Dur şu kısmı bakalım. Davayı kısmen kabul eden mahkeme bilirkişi raporuna göre aracın kilometresinin yaklaşık 55 bin kilometre düşürüldüğünü, o tarihte yapılan hesaplamaya göre değer kaybının 8 bin lira olduğunu tespitine yer verdi. Ama bence bu tarihe göre değer kaybı yapılırsa, hani satanın daha iyi yaptığı şeyi anlayabilmesi için bence daha doğru olur. Yani bu tarihe göre değer kaybı. O zaman 8 bin liraysa mesela bugünküyle hesaplasan 80 bin vardır rahat. Araba fiyatlarını düşün yani. Neydi ne oldu? 2 sene içinde dava açılması gerekli demiş. Bu şekilde birçok kişinin mağdur edildiğini söyleyen avukat Fırat Bilici, aslında şu anda birçok kişi aynı sorundan yakınmakta. Şey var ya, aracı mesela bakıyorsun, aracın ön tarafı farklı, arka tarafı farklı mesela. Ön tarafı farklı model, arka taraf apayrı bir model mesela. Bunlar var. Günümüzde bu çok popüler mesela. Kilometre düşürmekten ziyade adamlar bu şekilde çözüm bulmuşlar. Benim arabanın önünü başka arabanın arkasıyla çiftleştirmek suretiyle. Bunlar var yani. Ve her ne olursa olsun bence buna aracılık edenler de, yani işte bu işlemi yapanlar da mesela bence ahlaksız. Bunu yapıyorsan bu satılmak için yapılıyor. Şimdi ben yapmayacaksın bunu ya, yapmayacaksın yani. Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken satış sözleşmesi imzalanmadan kilometre kontrolü sağlamak demiş. Daha sonra yine problem çıkarsa satıştan itibaren 2 sene içerisinde dava açmak. Bak böyle bir durum oldu mesela sevgili dinleyenler. Aldığınız aracı işte bilmem kaç bin kilometrede. Bak sonra baktınız mesela aracın gerçek kilometresi o değil. Kilometreyi düşürmüşler. 2 yıl içinde dava açabiliyorsunuz.
Satıştan itibaren 2 sene içerisinde dava açmak, eğer size satan kişinin aracın kilometresiyle oynadığı anlaşılmıyorsa, bu durumda 2 sene içerisinde dava açılmazsa dava kabul edilmez demiş. Yani 2 sene içinde bir kontrol ettir, bir muayeneye sok arabayı. Bir şey yap yani. Ki artık hani şeyler falan var. Nedir o, ekspertizler mi ekspertizler var. Onlarda da biz bir sürü hikaye duyuyoruz. Orada bile güvenilir olanına gideceksin artık, hangileri olduğu yaşadığın yere göre zaten az çok kendini belli eder. Onları seçmen gerekiyor yani.

Zeynep Bastık ara radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim şöyle bakalım neler var neler yok. Bakınız, Meta'dan uyarı denmiş. 1 milyon Facebook kullanıcısının şifresi çalınmış olabilir diyor. Peki bu esnada siz ne yapıyordunuz? Hani çalın, yani mesela bunu az çok anlıyorsun, farkındasın, görüyorsun. Şimdi sebeplerine de bakacağız. Uygulamalarla alakalı bu. Peki merak ettiğim şey şu işte, yani o esnada sen ne yapıyordun? Meta 1 milyondan fazla Facebook kullanıcısının App Store ve Google Play'den indirdikleri uygulamalar nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu. Biz zaman zaman mesela programda bundan bahsediyoruz işte, hani şu uygulamaları kurmayın, şunları çok da şey yapmayın diye. Ya da mesela haber yayınlanıyor işte, nedir zararlı uygulamalar falan filan diye onları söylüyoruz. Daha çok bu fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarıyla alakalı, paylaşım demeyeyim, düzenleme uygulamaları mesela, onlarda falan. Facebook'un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardığı aktardı. Valla beni uyarmadı. Facebook'un çatı kuruluşu Meta platforma, Meta Platforms, yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet'in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var açıklamasında bulunmuş. Mesela bu konuda bence bu App Store ve Google Play de suçlu. Neden suçlu? Böyle bir varsa eğer, böyle bir uygulama, bunu az çok senin biliyor olman lazım. Nedir mesela, sen işte yüklüyorlar Google Play'e veya App Store'a, sen onay veriyorsun, yayınlıyorlar. Verme onay kardeşim. Çünkü biz çok anlamıyoruz bundan. Biz uygulamayı giriyoruz, indiriyoruz. O mesela bizden belirli izinler istiyor. İşte şunları şunları görmem lazım. Biz patada kütede her şeye izin veriyoruz. Yani bırak Facebook şifresinin gitmesini, internet bankası şifreleri gidiyor. Asıl mevzu o yani. Facebook bir şifre gider, bir şifre gelir, ne de telefon numarasına falan filan, tekrardan hesabı kurtarırsın. O ayrı. Kurtaramadığımız bilgiler var. Meta için araştırmalar yapan ekip, Android ve iOS platformlarında yer alan 400'den fazla uygulamanın Facebook giriş bilgilerini çalmak amacıyla tasarlandığını ortaya koydu diyor. İşte ben de onu soruyorum. Yani o esnada sen ne yapıyorsun? Yani oturup çayını kahveni mi yudumluyorsun bizim gibi? Biz ancak onu yapabiliyoruz. Çünkü anlamıyoruz yani. Yani. Anlamıyoruz derken mesela belirli uygulamalar var. Onlar kendini belli ediyor işte. Hani bunu yapma, bunu etme falan filan. Veya haberleri çıkıyor işte, bu uygulamaları kullananlar sinsinler falan filan diye siliyoruz ama. Ben bu işin adamı değilim ki. Ben mesela nedir? Radyo programcısıyım, seslendirmenim. Ben bununla ilgili kusuru bulabilirim. Anlayabilirim, hissedebilirim. Ama uygulamadaki mesela sinsi şeyleri, kusurları ben bilemem ki. Biliyor olsam muhtemelen bu radyo programı yapmam, giderim Meta'da ne bileyim CV gönderirim falan yani. Mantıklı değil mi? Facebook tarafından yapılan açıklamada 400'den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk diyor. 400'den fazla arkadaş. Sen de diyorsun ki hala acaba birileri beni takip ediyor mu? Birileri seni takip etmeyi bırak, seni kontrol altına almış. Yani senin takibin çok ötesine geçmiş herifler yani. Bunlar kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Mesela şeyler falan vardır işte. Telefonda kullanılır bazen işte, şu uygulamayı indirme. TikTok'tan, Instagram'dan video indirme uygulamaları. Twitter'dan video indirme uygulamaları. Sen ona mesela bazen şeydir bazıları işte, hesabınla giriş yap der mesela. İşte hesabınla giriş yap dediğin zaman, yani hesabına otomatik olarak bir ortakçı olmuş oluyor o esnadan sonra. O ortakçı, yani ortakçın senin artık o. Hesabını beraber kullanıyorsunuz onunla. O daha sonra canı isterse şifreyi falan değiştirebiliyor. Bu konuyu Apple ve Google'a ilettik denilmiş. Öte yandan risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme, bak söylemiştim, fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar mesela ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti deniyor. Sen alt taraftan, sen oyun oynuyorsun telefonda, o alt taraftan bambaşka şeylerle oynuyor. Ey yavrum ey. Apple 400 riskli uygulamadan 45'inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken, Google'da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurmuş.
Bir zahmet, biraz geç olmuş ama. Hesapları çalmak için benzerlerini yaratıyorlar demiş. Ona karşı da işte uyanık olmak gerekiyor. Yani çok fazla öyle bir aman şunun storiesini indireyim. Bunun bu videosunu indireyim. Alabiliyorsan al ekran görüntüsünü, yürü oradan. Onda risk yok yani. Biraz kalite düşük olur. Ona da yapacak bir şey yok yani.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Yalova Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanan Abdullah Erdoğan, Tokatlılar Derneği yönetimi tarafından makamında ziyaret edilerek yeni görevi için tebrik edildi. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı vefatından 4 gün önce tarihi Silahdar Ömer Paşa Camii'ni ziyaret ederek tarihi dokuyu inceledi ve vakit geçirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında İzmir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Kadıgil, Erdoğan'dan kurtulmayı öncelik olarak belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Hürmüz Boğazı ve nükleer silahsızlanma konularında anlaşma sağlanacağını belirterek, pazartesi günü başlayacak görüşmelerin önemli olduğunu açıkladı. Saldırı planları ise iptal edildi. Merkez Bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lirayı buluyor. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye ücretleri taşınma maliyetlerini 250 bin lirayı aştı. Bilal Erdoğan gıda sektöründe restoran zinciri işletiyor. İstanbul, İzmir ve Dubai'de şubeleri bulunan işletmenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Fiyatlar 445-545 TL arasında değişirken yeni şubeler Ankara ve Bakü'de açılacak. Bayrampaşa'da eşine laf atıldığı iddiasıyla Enis Emre C ile Raşit Ö tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Enis Emre C silahla ateş etti. Kurşun Mehmet Pehlivan'ın karnına isabet etti. Pehlivan hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray yönetimi transferde planlı ilerleyerek güçlü oyuncular alacaklarını belirtti. UEFA limitlerine dikkat ederek bütçeyi koruyor, rekabeti artıracak transferler yapmayı hedefliyor. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Alexey Batrakov'u radarına aldı. 21 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bütçe ayrıldı, ancak Rus ekipleri ilgiyi yalanladı. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu temsilci seminerlerini Riva'da düzenleyerek disiplin, güven ve organizasyon kalitesini artırmayı hedefliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 55 kuruştan, gram altınsa 6235 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 33 dereceye ulaşacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık olacak, en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.

sizi suçlamadık, hani bunları silahlandırırsınız falan demedik. Biz dedik ki, ben programda dedim ki, dinleyenler iyi hatırlayacaktır. Ya bir de bu robotlar kötü amaçlı insanların, kötü emelleri olan insanların eline geçerse dedim. Bunun sözünü nasıl vereceksiniz? Tamam, sen robotu silahsız bir şekilde ürettin, piyasaya sundun. Ya da ne bileyim işte, atıyorum başka bir şirket aldı robotları. Silah şirketi mesela. Onlar da ona silah entegre etti. Onu nasıl yapacağız? Kusura bakmayın, yani burada biraz da hayatımız söz konusu. İşte Boston Dynamics falan filan. Firmalar toplanmışlar. Robotları silahlandırmayacaklarına dair söz verdiler diyor. 6 firmanın yayınladığı ortak gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz denildi. Ha bak, benim ikinci şeyi de çürüttüler biraz. Hani ne demiştim? Mesela bir silah firması aldı robotları. Onların silah entegre etti. Onu destek... Tamam, destekle mi? Satma arkadaş. Tamam, mesela silah şirketi aldı, silahlandırıyor. Sen şey diyebilirsiniz. Ya tamam, biz bunları sattık ama desteklemiyoruz kesinlikle yani. Efendim, silah monte etmişler. İşte biz onaylamıyoruz yani, desteklemiyoruz yani. Satışı yapılan robotların müşteri tarafından sonradan silahlandırılmaması için de çalışma yürüteceklerini açıklayan şirketler, ürettikleri teknolojilerin savaş endüstrisinden uzak tutulmasını istiyor. Vallahi ben de. Ben de şahsen bunu istiyorum yani. Siz bak, yol yakınken sevgili robot üreticileri firmaları. Şimdi bak, bu robotları yapacaksın, nedir böyle, nerelerde yayın işte, satacaklardı bunları, işte eğlence falan filan sektöründe kullanılması için daha çok satmayı planlıyorlardı falan filan. Sen gel. Şimdi bak, bu 6 şirket, anladım ben, programı dinliyorsunuz. Ben size bir kardeşiniz olarak. Şimdi kiminizin yaşı benden büyüktür, kimisi küçüktür, bilmiyorum. Bir kardeşiniz, bir abiniz olarak. Şunu söylemek istiyorum. Bu tip robotları üretmeyin. Robot üretin ama mesela nedir? Atıyorum şu şeyleri biraz daha geliştirebilirsiniz. Robot süpürgeleri. Bak, onları geliştir. Onlar mis gibi ya, güzel onlar. Mesela robot mu yapacaksın? Bana şey robotu yap mesela. Var da böyle daha iyisi olsun istiyorum. Ben malzemeleri koyayım. Mesela nedir işte? Atıyorum, aklıma ilk gelen yemek kuru fasulye. Mesela hemen fasulyeleri bir yere koyayım. Ondan sonra suyu bir yere koyayım. Bak, yine onları ben de yapayım. Ben de yardımcı olayım. Tuzunu muzunu falan bir şeyler koyayım. O mesela hemen kendi kendine yemek yapsın mesela. Ya da atıyorum tatlı malzemelerini hemen koyayım. O karsın, etsin falan filan. Sen gel bu yönde çalış. Yani illaki bunların yürümesine gerek yok. Mesela bana bir şey yap. Bak şimdi, bir robot yap mesela. Böyle masaya da benzeyebilir biraz. Ben mesela bak, malzeme içinde benim tabaklarım da olsun. Tabak, çatal, kaşık, maşık falan filan, bardak, mardak, hepsi olsun orada. Ben bir yerden mesela fasulyeyi döktüm mü, öbür taraftan fasulye pişmiş halde tabağa konmuş. Yanında da kaşık, çatal falan filan, pilav da dahil. Turşu da olursa iyi olur. Hafif bir lahana turşusu gidiyor fasulyenin yanında. Ya da mesela kimse yoksa soğan da olur. Bak bak, soğan da olur. Kuru soğan. Bunları mesela masanın diğer tarafından bana hazır servis haliyle çıkartan bir robot yap. Bak, sağlık endüstrisi için yaptıklarına hiç sözüm yok. O başka bir şey. O en güzeli. Ama normal mesela robot yapıyorsan da gel böyle yap yani. Dinliyorsunuz nasıl olsa. Kendimi şey gibi hissettim. Beyaz futbol. Onlar da mesela bu Ahmet Çakar falan filan. Onlar da mesela herkesin izlediğini düşünüyorlar. Mesela şeyler işte, federasyon başkanından tut işte kulüp başkanlarının falan filan. Akşam bütün böyle maç biter bitmez oturup onların programı izlediğini düşünüyorlar. Ben de şu an aynı kafadayım. Beni şu an bütün bu altı robot şirketinin CEO'ları falan filan dinliyor. Gel sen böyle yap, canımı ye. İnsanlık için en faydalı, bak bunun evlisi bekarı yok. Mesela bu evler için de çok güzel bir hizmet. Hiç kimse yemek yapmakla uğraşmayacak. Koyuyorsun malzemeyi ıspanağa, bak ıspanağı hiç kesilmemiş haliyle koyuyorsun mesela. Atıyorum işte unu, şey unu falan koyuyorsun, öbür taraftan börek olarak çıkartıyor. Ba ba ba ba ba.
Dünyayı güzellik kurtaracak. Robot şirketleri, gelin beni dinleyin.

0: Radyo'dasınız.
1: Ben düşüyorum.
0: Çiçek Radyo'nuzdaydı.
1: Sen de koluma.
0: Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez.
1: Çiçek.
0: Bakın dedik ki hani bu robotlar mobotlar üretiliyor. Bu işin sonu kötüye gidecek. Biz Terminator izlemiş bir nesiliz. Onun etkisiyle büyümüş bir nesliz diye. Bunlardan bahsettik. Sesimizi duymuşlar efendim. Robot üreticileri söz verdi diyor. Terminator yapmayacağız. Oğlum ben senin sözüne nasıl güveneceğim şimdi? Akıl var, mantık var. Tamam, sen oradan nedir işte şirketler olarak üreticiler toplanmışlar. Efendim biz bir karar aldık. Sizin kaygılarınızı anlıyoruz ve robotlardan asla Terminator yapmayacağız diye söz veriyoruz diye. Ben yazılı bir şey isterim. Söz uçar, yazı kalır şimdi bak. Arkadaş kusura bakma. Bunun bir tazminatı mazminatı olmalı yani. Robot üreticisi 6 şirket. Gelişmiş ürünlerini silahlandırmama sözü verdi diyor. Demek ki sözü tutmazlarsa silahlandırabilirler. Şimdi bak, ben paranoyam. Benim aklıma kim bilir neler gelir şimdi. Ve biz hala diyoruz ki bak, biz mesela burada suçu size atmadık sevgili şirketler. Burada bana söz hakkı doğduğuna inanıyorum. Biz...

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Yalın O Yaz Radyonuz'da. Bakınız, kadınları ilişkiden uzaklaştıran davranışlar demiş. Bizim varlığımız bir defa uzaklaşmaları için yeterli sebeplerden biri efendim, ya erkeklerin varlığı. Yani düz erkek olarak bakacak olursak. İşte o yüzden bak, defalarca haberler çıkıyor işte, kadınların karşı koyamadığı davranışlar, işte ne bileyim. Kadınların erkeklerde aradığı özellikler falan filan, onlar boşa çıkmıyor. Hani ilişkiden uzaklaşmasınlar diye. Çünkü hani onları az çok böyle dikkat etmezsen anında gider. Hani varlığımız yeter. Her kadın ilişkisinde mutlu ve huzurlu olmanın hayalini kurar diyor. Tamam, gayet mantıklı. Partneriyle keyifli zamanlar geçirmek ve hayatı paylaşmak ister. Yani doğrudur herhalde, yani sevgili kadınlar, sanıyorum doğru. Farklı bir şey isteyen yoktur yani. Hani şöyle bir sevgili yapalım da sabahın akşama kadar kavga ederiz diye. Saçını başını yolacağım onun. Ancak erkeklerin gösterdiği bazı davranışlar kadınların ilişkilerden uzaklaşmasına sebep olabilir diyor. Bence ama uzaklaşırken biraz da şeye dikkat etmek lazım. Yani şeyden bahsetmiyorum, şey, şiddet, middet, hakaret falan, onları saymıyorum da. Hani onun dışında mesela bizim işte odunluğumuzla alakalı mesela. Davranışlarda uzaklaşırken şöyle dikkat edin sevgili kadınlar. Çünkü uzaklaştıktan sonra yaklaşacağınız başka bir erkekte de benzer şeyler olacak. Hani evdekini çok aratmayacak yani. Bak tekrar diyorum, o hakaret. Bak hani onları kayle bile almıyoruz. O başka bir şey. Bakıcı ve kıskanç olmak ya da kaba davranışlar kadınları ilişkiden soğutur diyor. Bu kıskançlık mevzuunda en başta bir defa kesinlikle yalnız tavrınızı çok net koymanız gerekiyor bence. Neler varmış neyse, şimdi oraya da geleceğiz. Kadınları ilişkiden uzaklaştıran davranışlarda ilki mesela ilgisizlik. Ya evet. Yani bizim erkekler olarak biraz rahatlığımız olabiliyor ilişkilerde. Hani özellikle mesela evlendikten sonra falan bu rahatlık daha da bir artıyor. Yani abi imzayı attırdık işte, tamam ya. Yani evde böyle pijama rahatlığı falan filan, başka böyle daha rahatlık. Yani ne bileyim falan filan, onlar biliniyor işte. Şimdi sen arkadaş flört halindeyken gösterdiğin ilgiyi evlilikten sonra da mutlaka şekiller değişir ama ilgisizlik olmaması lazım. Aşırı kıskanç olmak demiş, işte burada en başta tepkinin konulması gerekiyor. Böyle bir kıskanç tavır varsa

Ya diyeceksin arkadaş aha da ben buyum. Ya böyle kabul edeceksin ya da hadi selametle deyip. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü ilk etapta bu kıskançlık mevzu maalesef sevimli geliyor. Evet, sevimli geliyor yani. Hatta hemen arkadaşlar arasında yani kızlar arasında arkadaşlar arasında böyle sohbetler doluyor. Çok kıskanç benimki. Ay göreceksin böyle hemen sinirleniyor. Ama işte iyi değil. Oradaki çünkü neden iyi değil? Mevzu kıskançlık mı, psikopatlık mı? O ölçüyü iyi ayarlamak gerekiyor. İyi görmek gerekiyor. Hani o an görmüş olduğun tavır kıskançlıktan kaynaklı mı yoksa psikopatlıktan kaynaklı mı? Kıskançlıkla psikopatlık arasında çok ince bir çizgi var. Buna dikkat etmezsen maalesef bunun sonu kötü oluyor. Öyle. Bak erkeklerin ilişkilerde bir de mesela ne oluyor şimdi? Erkekte de şöyle bir şey olabiliyor. Bakıyor mesela kadın kıskanç tavırlarımı beğeniyor diyor mesela. Oo ben buradan yürüyeyim diyor. O da mesela kıskançlığın ayarını kaçırıyor ya da kaçırmıyor ama hani o mesela bazıları da bunu sırf sevgilisi istediği için yapıyor. Fakat bir süre sonra sevgilisi kıskançlıktan sıkılıyor hayda. Aşırı kıskanç olmak demiş. Başka kaba davranmak diyor. Yani kaba davranan bir insanla... Evet mesela zaman zaman bu karşımıza çıktığı zaman evet hep söylüyoruz. Kaba davranışlı erkekler revaçta oluyor diye. Hani baktığın zaman mesela çevreler hep kalabalıktır onların. İlgi görürler. Niye böyle bir tuhaf bir şey var yani? Daha böyle şey mi oluyor? Erkeksi mi geliyor anlamıyorum ama... ilk etapta... ilgi görürler ama direkt yol vermezse... Bakımlı olmamak demiş mesela. Kadınlar her zaman partnerlerine güzel görünmeye çalışır. Yok abicim o iş öyle değil. Şimdi kimse kimseyi kandırmasınlar. Kadınlar sevgilileri için bakımlı görünmüyorlar. Kimse kusura bakmasın yani. Kadınlar kendilerini yani diğer kadınlara güzel görünmek için uğraşıyorlar. O eski bir yalan o geç onu. Biz de öyle olduğunu düşünüyoruz da değil o işler öyle. Giyimlerine ve bakımlarına özen gösterirler diyor. İşte o bizim için değil o. Ancak erkekler aynı nezaketi göstermek konusunda kadınlar kadar başarılı olamaz. Erkeğin ter kokması, temiz olmaması, bakımsız ve özensiz olması kadını erkekten uzaklaştırır diyor. Yani diyor ki sevgilinle buluşmadan önce git bir duş al. Hani tamam işten çıkmış olabilirsin falan filan ama yani bir duşunu al şöyle bir güzel güzel parfüm mafüm bir şeyler al. Öyle git diyor yani. Ki sonuçta bak şöyle bir şey de yazmış. Cinsiyet ayrımı olmaksızın bir ilişkide her iki tarafın da bakımlı olması gerekir diyor. Evet doğrudur arkadaş. Özen göstereceksin. Bunu ister sevgilin için yap, ister rakip olarak gördüğün hem cinslerin için yap fark etmez. Bu bakımlı mevzu önemlidir.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Bengü geçmiş olsun radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyonun parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Telmak Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Yepyeni bir haftayı karşılamışken, hatta hafta sonu yeni bir ayı karşılamışken, bu güzel pazartesinin tadını birlikte çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftada da, yeni ayda da en sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle hafta içi her gün hayatın ritminde buluşuyoruz. Programın açılışını yaptım, o halde bugün de pazartesi birlikte keyiflendirmeye başlayabiliriz. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Söz ve müziğinde Burcu Güneş imzası olan 2026 imzalı yepyeni yaz şarkısı Haziran'ın sonuna doğru çıkartmıştı hatırlarsınız. Mecburi istikametle Burcu Güneş'i konuk ettik hayatın ritminde. Peki madem yenilerden bahsettik o halde Edis'in yeni işbirliğinden de bahsedelim. DJ ve Edis'in yeni işbirliği yazın en yenileri arasında. Uluslararası müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden DJ ile güçlerini birleştiren Edis, enerjik ritmiyle farklı kültürleri buluşturan yeni sounduyla, yüksek temposuyla, şov şov şarkısıyla bu yazın enerjisini yakalayacaklar. Yazın en yenileri, yazın en son işbirlikleri arasında hatırlatmış olalım. Edis'i Yalan'la dinleyelim şöyle bir yakın geçmişe giderek hayatın ritminde.

Şöyle bir inanış vardır. Erkekler kadınlara göre biraz daha geç olgunlaşır diye. Bu yüzden evliliklerde, birlikteliklerde erkeğin yaşının biraz daha büyük olması tavsiye edilirdi. Günümüz koşullarında kadının yaşı biraz daha büyük olduğu için ilişkilerin daha sağlam olduğu söyleniyor. Peki sizin sevgilinizle ya da eşinizle aranızdaki yaş farkı ne kadar? Hanginiz daha büyüksünüz? Uzun yıllardır erkekler geç olgunlaşır diyen söylemi bilimsel olarak yeniden gündeme getirmişler. Erkek beyninde karar verme, risk değerlendirme, dürtü kontrolünden sorumlu bölümlerin gelişiminin 32 yaşına kadar devam ettiğini söylemişler. Yani evet, erkekler geç olgunlaşıyor. Ha, şöyle bir gerçek var: madem erkekler geç olgunlaşıyor, o zaman kendinden daha büyük kadınlarla daha sağlam ilişkiler kurabiliyorlar. Aslında mevzu yaş farkı değil, önemli olan sayılar değil, önemli olan düşüncelerinizin, zevklerinizin uyuşabilmesi, birlikte keyif alabilmeniz hayattan. Bu yüzden yaş sadece birer sayı aslında. Siz onlara çok da fazla önemsemeyin. Gerçekten doğru insanı bulduysanız, yaş farkı da varsa dışarıdan ne derler düşüncelerine kapılmayın. Bilimsel çalışmalar erkeklerin daha geç olgunlaştığını söylüyorlar ayrıca.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Güzel bir günü, yeni bir haftayı, Ağustos'un 3'ünü bu güzel pazartesi birlikte karşılıyoruz. Bence yılın en güzel ayındayız. Diğerlerine haksızlık etmek istemiyorum ama ben Ağustos'u biraz daha fazla seviyorum galiba. Belki de güzel anlarımı Ağustos'ta yaşadığım içindir önceden. Peki sizin bu ay için ya da önümüzdeki günler için planlarınız neler? Belki tatile çıkacaksınız, belki hali hazırda tatildesiniz, belki işlerinizle alakalı değiştirmeniz gerekenler var. Fakat anı yaşamayı ihmal etmeyin. Gelecek planları yaparken, geçmişe kaygı duyarken bazen anı yaşamayı unutuyoruz. Bu yüzden Ağustos'un 3'ünü, bu güzel pazartesiyi keyifle yaşayın, keyifle devam ettirin ki hafızalarda, anılarda güzel bir gün daha eklenmiş, güzel bir gün olarak kalsın. Peki, Ağustos'un tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla. Bu kez kulaklarınızda Sol Yanım Ayaz'la Deep Rise ve Fınar Su Er var.

Yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam ederken sıcak havalarda plaja gitmeseniz de mutlaka güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Hatta uzmanlar kış aylarında da kullanın diyorlar ama ben biraz daha cildin nefes alması yönünde kullanıyorum hakkımı. Yine de plaja giderken sürdüğünüz kremin aslında plaja giderken sürülmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dermatologlar güneşe çıkmadan önce cildinize parfüm, narenciye yağı ya da bazı alkollü kozmetik ürünleri uygulamanın tahriş riskini artırdığını, lekelenmeye sebep olduğunu söylüyorlar. Tekrarlayan güneş yanıklarının da cilt hücrelerine zarar verdiğini unutmayın. Bu yüzden güneş kreminizi doğru zamanda kullanın. Peki ne zaman sürmek lazım güneş kremini? En doğru zamanın güneşe çıkmadan 10-15 dakika önce olması gerektiğini söylemişler, haberiniz olsun. Plaja gitmeden önce ya da plajda sürülen güneş kreminin de yeterli koruma sağlayamayabileceğini söylüyorlar ama siz evden çıkmadan yine güneş kreminizi uygulamayı unutmayın diyelim.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjinet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjinet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjinet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjinet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjinet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi. 99. Sinerji FM.

Özellikle sıcak havalarda kendimize dikkat etmemiz lazım, kalbimize dikkat etmemiz lazım diyor uzmanlar. Ve ekliyorlar, kalbimiz modayı değil bilimi seviyor. Yani şöyle ki, hani soğuk içeceklere daha fazla yöneliyoruz, popüler içecekleri denemek istiyoruz. Özellikle son dönemde popülerliği artan matcha ve proteinli içeceklerin bilinçsiz tüketildiğinde kalp yükünü arttırdığını söylüyorlar. Dolayısıyla kalbiniz modayı değil, sağlığı, bilimi seviyor. Bu yüzden o çok fazla içeriğine dikkat etmeden içtiğiniz kahveler, çaylar, içecekler sizi yorabilir bu sıcaklarda diyorlar. Aman dikkat edin. Her moda olan şeyi de denememek lazım tabii ki.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yalova Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atanan Abdullah Erdoğan, Tokatlılar Derneği yönetimi tarafından makamında ziyaret edilerek yeni görevi için tebrik edildi. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı vefatından 4 gün önce tarihi Silahdar Ömer Paşa Camii'ni ziyaret ederek tarihi dokuyu inceledi ve vakit geçirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında 525 yargı mensubu hakkında karar aldığını, 333 disiplin cezası verildiğini ve 84 kişinin meslekten çıkarıldığını açıkladı. TRT1'in Asırlık Gece belgesel dizisi çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3-5 Ağustos arasında gece saatlerinde tanklarla kapatıldı. Dizi 2016 darbe girişimini canlandırıyor ve önemli tanıklıklar içeriyor. Beyoğlu semt pazarında pazarcı Selahattin Ş, müşterisi Nurcihan Yıkılkan ile armut seçimi yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyüp kavga etti. Selahattin Ş tahta kalasıyla kadının başına vurdu. Kadına 10 dikiş atıldı, şüpheli tutuklandı. New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşta kontrolü kaybettiğini ve bu durumun küresel felaket riskini artırdığını belirtti. Gazete, diplomatik adımların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Erzurum Yakutiye ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü kaçırdığı sapağa dönmek isterken 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Ani fren yapan otomobil ve taksi dönüş yapan araca çarparak hasar oluşturdu. Spor. Fenerbahçe yabancı oyuncu sayısını azaltmak için Jadon Oosterwolde'yi Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a yaklaşık 20 milyon euroya satmayı planlıyor. Trabzonspor, Schladming kampında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yoğun antrenman ve hazırlık maçlarıyla yeni sezon oyun anlayışını geliştirdi, transferler uyum sağladı. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika maçını Gürsel Aksel stadında, Fransa maçını ise Bordeaux'daki Atlantique stadında oynayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 54 kuruştan, gram altınsa 6205 lira 82 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 33 dereceye ulaşacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Yozgat'ta hava az bulutlu ve açık olacak, en yüksek sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi, Sinerji FM.

0: Sabahlar.
1: Temmuz'u bitirmeden Dünya Dostluk Günü'nü kutlamışız. Şu özel günleri bir de vaktinde kutlayabilsem hep atlıyorum. Neyse, dost her zaman dostumuzdur. Ne derler? Dostumun dostu benim de dostumdur. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Yani dostlukla alakalı çok söz söylenmiştir ama gerçek dost bulmak günümüz koşullarında çok da kolay değil. En önce kendinize dost olmanız gerekiyor. Yapılan araştırmalar, kendiyle barışık insanların, kendi kendiyle mutlu olabilen insanların, yani kendinin dostu olan insanların herkesle iyi arkadaş olabileceğini ortaya çıkartmış. Siz kendinizi seveceksiniz ki herkes de sizi sevebilsin. Öncelik kendinizi sevmekle başlıyor hayatta, unutmayın. Peki sevdiğiniz insanlar, gerçek dostlar hep yanı başınızda olsun ama her zaman en iyi dostunuz kendinizsiniz, bunu unutmayın.

0: biletle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi bazen sosyal medyada bazı videolar görüyorum. Bu dağınık dolabı kaç saatte toparlarım? İşte 3 gün izin aldım bu odayı toplamak için vesaire. Böyle değişik videolar çıkıyor bazen karşıma. Siz dağınıklığı nasıl gideriyorsunuz? Ne kadar zamanda toparlıyorsunuz? Ya da belki de dağılmadan düzenli devam ediyorsunuz hayata. En güzeli o. Fakat dağınık bir odanız varsa, günümüz gençlerinden bahsetmek istiyorum. Onlar çok dağınıklar gerçekten. Ben gençken o kadar dağınık değildim. Hayır, kabul etmiyorum. Kesinlikle hiç dağınık değildim. Eğer dağınıksanız mevzu yaş değil. Eğer dağınık bir odanız varsa zihniniz de dağınık oluyor. Bir an önce toparlamanız gerektiğini söylüyorlar. Bir yöntem tavsiye edeceğim size odanızı toparlarken, kaos yöntemi. Sosyal medyada da popülerleşen bir akım bu kaos yöntemi. Şöyle ki, dolaptaki, çekmecedeki bütün eşyaları odanın ortasına yığıyorsunuz. Tek tek elinize alıp buna ihtiyacım var mı diye uzun uzun düşünmek yerine oluşan o devasa yığın karşısındaki aciliyet duygusuyla karar verme mekanizmasını hızlandırıyorsunuz. Yani dolap kapağı açıkken buna ihtiyacım var mı, yok bunu bir kez daha giyerim diye düşünmek yerine ortaya bir yığın olarak oluşturduğunuzda, kaos yığını oluşturduğunuzda, sonrasında gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına karar verip kolayca vazgeçebiliyorsunuz. Hayat da böyle aslında. Peki gardırobu düzenleyenler, evi toparlayanlar, yazlık kışlık ayarlayanlar derken kaos yöntemi iyi gelecek, deneyin derim.

Her gün güne başlarken, güne uyanırken en kolay uyanma şeklinin bir fincan kahveyle olabildiğini söylüyorlar. Oysa ki bence sevdiğiniz şarkıları dinleyerek uyandığınızda ve bir elma yediğinizde güne bir fincan kahveden çok daha hızlı başlıyorsunuz, haberiniz olsun. Peki eğer kahve seviyorsanız da tamam, size bir fincan kahveden çok daha hızlı uyandırıyorum ama kahvelerin isimlerinin nereden geldiğine şöyle bir bakalım isterseniz. Geçtiğimiz gün bunu paylaşmıştım ama daha paylaşmadığım isimler var. Mesela frappe, yani doğru mu okuyorum bilmiyorum ama Fransızca'da çırpılmış ve buzlu anlamına geliyormuş. Bol buzda çırpılarak köpürtüldüğü için bu anlamı, bu ismi vermişler. Affogato diye bir kahve varmış. İtalyanca'da boğulmuş anlamına geliyor. Sıcak espressonun dondurma üzerine dökülmesiyle dondurmanın kahve içinde boğulmasını ifade ediyorlarmış. Yani aslında bunlar çok ismiyle eşdeğer olan kahveler. Mesela cortado içtiyseniz eğer İspanyolca'da kesmek anlamına geliyor. Cortar'dan üretmiş. Sütün, espressonun o sert ve yoğun tadını kesip dengelemesi dolayısıyla bu ismi vermişler. Peki siz en çok hangi kahveyi seviyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Espresso'yu mu, cappuccino mu, latte mi, mocha mı, americano mu, macchiato mu? Hangisini seviyorsunuz en çok karar verirken? Biz yine hayatın ritminde günü bir fincan kahveden çok daha keyifli hale getirelim en sevdiklerimizle.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Yepyeni bir haftayı karşıladık. Yepyeni bir ayı da karşıladık. Gelin bu pazartesinden itibaren daha sağlıklı beslenelim, hareket edelim, spor yapalım. Sosyal medyada, Instagram'da kaydettiğiniz spor, egzersiz videolarını bu pazartesinden itibaren uygulamaya başlayın. Siz de yapıyorsunuzdur mutlaka. Sosyal medyada karşınıza güzel bir video çıkıyor. Hoşunuza gidiyor. Bu hareketleri yapmam gerekir diyorsunuz. Egzersiz videolarını kaydediyorsunuz. Yemek videoları çıkıyor. Kurabiyeler, kekler, pastalar ya da diyet yemekleri kenarda dursun. Mutlaka bir gün yaparım diyorsunuz ama bir tekrardan sosyal medya hesaplarınızda kaydettiğiniz videolar bölümüne bakmanızı isteyeceğim. O kadar büyük bir yığın oluşmuş ki gardıroptaki yığınlar gibi. Hangisini kullanmıyorsanız silin bence, kaldırın kullanımdan. Çünkü asıl kullanacaklarınızı kaybediyorsunuz. Hayatta da böyle yapıyoruz. Bazı şeyleri yarın öbür gün yaparım diye bir kenara atıyoruz ama onları herhalde büyük bir ihtimalle asla gerçekleştiremeyeceğiz. Dediğim gibi karar verip başlamak lazım. Bazen ani kararlar vermek lazım. Bazen hayatın akışına müdahil olmak lazım. O halde bu pazartesinden itibaren hadi başlayalım o ertelediğimiz her neyse.

mutlaka size de oluyordur durup dururken aklınızda bir şarkı çalmaya başlıyor. Zihin playlistinizden çıktığını düşünüyorsunuz ama büyük bir ihtimalle izlediğiniz bir videoda bir dip sesti. Dışarıda duydunuz belki de, belki de bir arkadaşınız mırıldandı yanı başınızda. İşte o aklımıza gelen şarkılar bazen bilinçaltımızdan, bazen en yakınımızdan zihnimize yerleşiyorlar. O halde zihin playlistinize güzel şarkılar yerleştirmek isterseniz radyonuzun sesi hep açık kalsın. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Ben Renem, mikrofon başından şimdilik ayrılıyorum. Haftaya yeni başladık. Yarın yine görüşeceğiz ama sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda kalıyor. Bu yüzden müziğiniz açık olsun. Yarın yine hayatın ritmini bu frekansta birlikte yakalamak üzere bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Sinerji.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiğini belirterek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı.
1: Spor.
0: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haber.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
5: Pop yerine ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
7: İncir Ağacı
8: 5 numara.
6: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
8: Dört numara.
9: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
6: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
8: Üç numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
8: İki numara.
10: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
6: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
11: Haftanın bir numarası.
8: Bir numara.
12: Yavrum bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
4: Maksimum müzik.
8: Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Niksarlı üç genç 36 derece sıcakta limonata satarak harçlıklarını çıkarıyor, okul masraflarını karşılamak için azimle çalışıyor, çevredekiler destek veriyor. Emre Fel 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Tokat'ın Turhal ilçesinde konser verecek. Sosyal medyada konser haberi büyük heyecan yarattı, gençler sabırsızlanıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: TRT1'in Asırlık Gece belgesel dizisi çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3-5 Ağustos tarihleri arasında gece saatlerinde tanklarla kapatıldı. Dizi 2016 darbe girişimini canlandırıyor ve önemli tanıklıkları içeriyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile 39 kişi tutuklandı. İhalelerde usulsüzlük, sahte belge ve rüşvet iddiaları üzerine 55 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Denizli polis ekipleri bir tırın dorsesindeki izolasyon malzemeleri arasına gizlenmiş 5 milyon dal kaçak sigarayı ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkeme şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK 2. Dairesi'nin 2026 yılında 525 hakim ve savcı hakkında karar vererek 333 disiplin cezası uyguladığını, 84 kişinin meslekten çıkarıldığını açıkladı. Erzurum Yakutiye'de hafif ticari araç sürücüsü kaçırdığı sapağa dönmek isteyince zincirleme kaza yaşandı. Ani fren yapan otomobil ve taksi dönüş yapan araca çarparak hasar oluşturdu. Kaza araç kamerasına yansıdı. Beşiktaşlı 19 yaşındaki Mustafa Erhan, Gaziantep FK'nın kiralama teklifini reddetti. Kariyerini yurt dışında sürdürmeyi tercih ediyor, Türkiye tekliflerine mesafeli yaklaşıyor. Beşiktaş yeni transferi Leandro Trossard ilk antrenmanına çıktı ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Siyah beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe yeni sezon öncesi Marcus Rashford, Rafael Leao ve İsmail Assar için transfer görüşmeleri yapıyor. Rashford temsilcileriyle temas kuruldu, bütçe hazırlandı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 54 kuruştan, gram altınsa 6204 lira 29 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olup en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.

Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: kayıtlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Zeynula'yı devlet bakanlığı görevi nedeniyle kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. İsrail ordusunun açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün Burhanfelek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

0: Paşa'da da söyledi.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla

0: İç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.
0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Niksarlı üç genç 36 derece sıcakta limonata satarak harçlıklarını çıkarıyor, okul masraflarını karşılamak için azimle çalışıyor, çevredekiler destek veriyor. Emre Fel 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Tokat'ın Turhal ilçesinde konser verecek. Sosyal medyada konser haberi büyük heyecan yarattı, gençler sabırsızlanıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK 2. Dairesi'nin 2026 yılında 525 hakim ve savcı hakkında karar vererek 333 disiplin cezası uyguladığını, 84 kişinin meslekten çıkarıldığını açıkladı. TRT1'in Asırlık Gece belgesel dizisi çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 3-5 Ağustos tarihlerinde gece 1-5 saatleri arasında tankların yer aldığı sahnelerle trafiğe kapatıldı. Beylikdüzü'nde yol verme tartışması sonrası sürücü HDE ile yolcu CY yayayı kovalayıp darbetti. Polis ekipleri şüphelileri yakaladı, toplam 360 bin lira ceza kesildi, ehliyet ve araç 60 gün bağlandı. Nilüfer ilçesinde 8 aylık hamile kadın yaşadığı apartmanın 4. kat balkonundan düştü. Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evli olduğu erkek polis tarafından gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Erzurum Yakutiye'de hafif ticari araç sürücüsü kaçırdığı sapağa dönmek isterken zincirleme kaza yaptı. Ani fren yapan otomobil ve taksi dönüş yapan araca çarparak hasara yol açtı. Kaza araç kamerasına yansıdı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşıyor. Playoff turunda rakibi Sparta Prag veya Lyon olacak. Maçlar Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Sacramento Kings, Zach LaVine'in kontratını feshetmeyi planlamıyor ve oyuncunun 2026-27 sezonunda takımda kalmasını bekliyor. Yüksek maaş nedeniyle takas ihtimali düşük görünüyor. Napoli'den ayrılmaya sıcak bakan 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Noah Lang, Ajax'ta Mika Gündoğan'ın yerine transfer adayı olarak değerlendiriliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 54 kuruştan, gram altınsa 6171 lira 65 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçerken en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli olup en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı, Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik

0: Motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Ah, rananin, rananin, rananin, yakalım mı, yapmayalım mı?

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
3: Maksimum müzik.
2: Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Bölgenin en güçlü sesinde yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için Şarkılar Bizi Söyler programı başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Radyosu başında şu dakikalarda bizleri dinlemekte olan sevgili dostlarımıza kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programındasınız efendim ve sanat müziğimizin en güzel örneklerini siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu güzel eserlerimizin bir tanesinde diyor ki sanatçımız, şarkım, türküm, gazelim ve program birlikteliğimiz Hüseyin Gökmen'in Hicaz eseriyle devam ediyor.

Sevgili dostlarımız, 80'li yılların en özel çalışmaları biliyorsunuz ki sanat müziğimizin mihenk taşlarındandır. Ve özellikle yeni jenerasyon bu şarkıları çok fazla bilmez ama belli dönemlerde yaşamış insanlar bu şarkıların, bu güzel eserlerin mutlaka ki keyfine varır. Bu eserlerimizden bir tanesiyle daha devam ediyoruz efendim. Turhan Taşan'ın Nihavend eserinde sanatçımız diyor ki, durup durup seni sarsam diyorum.

0: La sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları

Sevgili dostlarımız, program devam ediyor. Her zaman söylüyoruz, bugününüz dününüzden her daim güzel olsun ve bütün güzellikler sizlerle beraber olsun efendim. Bu güzelliklerin arasına en özel eserlerimizi dahil ediyoruz. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Bu güzel Kürdili Cazkar çalışmayı siz sevgili dostlarımıza armağan ediyoruz.

Sevgili dostlarımız Şarkılar Bizi Söyler programının yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine güzel bir eserim var karşımda. Nihavend bir çalışmadır. Gelen bir tavsiye eseri olarak değerlendireceğiz bu güzel şarkımızı. Günlerdir içime çöktü ayrılık diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Buluşuruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın, bizlerden ayrılmayın.

Elde hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz.

0: hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

Biz bir gün döneceksin. Kara günler süremez.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.